0: en diskisyon onet e sensib lo la sante mental ek bienet emosyonel ban fam.
1: Sorti bad mani ke nou peyi avek ban meye la mizik de program ki gade ou konekte. Seman avik 93.6 FM.